0: Doha işlerle ya biki he haya. Zintkiş dila wangaki yambi. Ananda bi. Odur diya çizle. Şimkheji wakba isakhi. Nuni wa. Çedaki bibila. Pat a.
1: Soupet skoje.
0: Awi chalali.
1: Zvolna mizi.
0: Pokshatu. Okja ugna.
1: Tak jak jestec.
0: Shodoju.
1: Za obzor.
0: Kolia osmaka oči.
1: Vierni sobie i své vizy.